Uzi dai umru ter Uzin di yağıp keter Şoldasın sönbesin rağanda Qojit be toru basallar manha Uzi dai umru

Gün sizim şirkenin Bergüs Birge Bergüs Bergüs Gülük Tamaşa Kuvanışım asla gel Jirbirken

0: cantado cantante kazajo Dimas Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Ertin kahraman şarkı ettim.